hafif yerden titreyen yarpağına, yanık kuru gökeklikli torpağına, dağlarının köpük duman

Ortaya narkotik Maria Isabella Saligan. Saligan 20 kere şarına kere hetevi alker. Aysama joyun masnak solun merna batakna amaşkarayan hanrutiyana hasnıl mer yer krih enternara. Marti tasın yerikim Fransiyayı kortani padın avur Matilda Panoti Kogmitz mer yer kridem mir çaka gir sora gırvets. Çaka gri hamadzayn mer yer kurum Katar Vuhaminic anoyin akane yev habek süne Fransiyakan hoğidem. Sakay masnak solov aysama joyun menk porsu menk kadr beçeni miçotso mer zayn hasnıl aşkarım. Mapruğ 8 milyard martkans. Bakumes hamar rezonans ayın kake. Husovenk vornuma mücho sarumları şnori ve amboğş aşkarı kılısı merzayın yevuk nutyan zirk kımek nemez. Aysıq bulur yılutin otoğunları xosumen vastasmayın vatvera bir münkim asen menk demakayu menk makroni bırnapet utyana. Menk petki orinakeli leng bakfum vorpesi asnenk mersan kutyana. Aysmasyan asıyla Nur Kaledonya'yı xaovkyan asyan hamankneri yemışak uytun ritun asociasyayı kartoğar Yevgeni Tetuanoyen. Gautatürütyen kron Nakanazgayın kutsiyan Cincum Taymoyev mücezgayın gitajovu münitsas yeluytum. Menk petke voçasın Fransiyakan bırnapet utyanı yev paykarin kimar narsistakan pahvaz kidem. Mezani sürakançılı kagnatı sparnali kiaraç menk petke ndimanan makronika kakandir kuruşmanı. Bakun tuletalis mezlı seli darsınıl merzayna. Andırsovyan yerkırnarı karoğa mekoru mazatvil gauta türütünüs nuynur hırçakel rensan kakutyona. Nırkayımız menk kagnatın mahvan sparnali kiarçı faytnili Yevgeni Tetuanoyen.

Certu kiyi, brastiji, tu mirişkeke ecebi, çima tu nedi kafasa kodayı. Az ne mirişkim, behirs, beserde kırı yalulita. Az gijikim, gijik, veca gijikçiye. Tu lıvırçiliki, ve gerre kafasa kha. Mirişkan dijana kada gijik nedittı bun. Lolitaji ecemmayı mabu. Veji kat, Evkas mirişkli ser hevde kafesin vuha biçuk utteng de ne ditti bun. Muhun çidikin dınavvan kafesinde. Hun çüme darına kevin. İro hava jikhaşa. Derkettin. Mirişk bi hevra u bıttırs kiriyan. Derve. Na gellek talugaya. Ravur hene. Küçükü pisikin bekhadi hene. Dizim mirişkan hene. Rasta. Lema hun nakhazin hava bakış bistinin bibezin bifirin xaddi naf tozu duman yada bigevzinin ma hun nakhazin jiyana kemirişkana ya normal bijin tüven aveda dornanı xaddiye çavlike jiber bedenge mirişkan bimera qatta hündire kohi uçav bigijişk loli tahakat u biserde qırıya min tu kafalt dizaheram. Bu digot ka gijik attı, kutte mirişkan bıkha.

Loli dafırıya çücem şamiyan. Jiş lolu ta damakı ketindir çibi bine. Her terti jiş şamine. Hamılı serhef kombuna. Jiyaki şivan persi. Gelo, çıkas şamili verhana. Muakiti kara ve bijmira. Am 25,000. Ve hunçavad dikarın tahammül bekin. Are valla. De her metrekara yakıda am 8 kesin. Am edin nikarın binaha derkin. Am kat nikarın jukarra çend dakikayan bi hesani rakavın. Evji çirak yattın. Yan hınak da aciz dikin yanji de tam dedin. Az edi tahammül nakim. Çıma cihe ev kastariye. Çıma penceren ve ninin. Jiboku emziyede ecebi nabın. Librasti her ki vakt derbazdı be ir em nikarın havudun tahammül bikin. Dve revşe de normala. Ev net işteki ecebe Lolita'yı gud. Şami gilgil gelle köyhoş bu. Jiberkü evcara yekemekü kesek. Lihali vanayı gamgin u xembar da pırsa u gud. Biser deji, sergoyim me qatnayim bakışkirin. U bihneke gelle xerab jetti. Bir fikre, em 25,000 kesin. Az jiber birinin liser singaha giyişim. Jiber iltaab u binçikeni. Bir jive jiyani acizim, tahammül nakim. Kişiş Lolita'yı bari xada Şami gelgil o je persi. Ve tu çıkkız qalavi. Jiboku em karı bin zu pır baş qalabı bin em hattına elbijarttın. Jiboku em gellek koştmadın. Le men nafekirin. Ez gelleki deyişim. Unu karım le serpiyen xe rava estim. Edi em nikarim vlaşı xe ye giren hel giren. Efçiye, efçi jiyana, kriya Lolita.

Niha saatta bihim vedani bu. Lolita'yı beri xeda dıbıstana gündü. Canı uve kergav lihevşi bi xari xeda list. Çavlı Lolita'ya ket. Gut. Na tu disan hatti xari mi bidizi. Na iro brastiji karin gelle girintir u lestir henekü gen girin. Tu dizani duvan gom ahur u cevlikin derdora günde çi de kavume çi haya. Na nizanam bavarım ki kapuş traktor hene. Na na duvan embar u ahuranda beraz şami miriş güverdek u hın hayvanin dindi kafesinde zindan girine. Direvşe harap dene. Leminkat ev ne dittine. Bu sabah şimakha vedişirin. Ev havana şirin. Mafi van nine güderkavin. Gellekin van dınav kafesin biçuk da girtine. Kat dayı nabinin. Liserhev reskirine. Le gellek bahçe u heşinayi le der u doğra gündene. Çima derin o kevin? Bevi avayı ev zuttur kaylavdı bin. Gertüji teyrekhe bereket ne ki u hemu rojekhe leber televizyona derbaz bi ki tüyeji kaylav bibi. Jibu vanji her uhaya. Ger evji nikaribin nikafesin khada tavbi gerrin avi pirzu kaylav bibin. Hayvanan belengaz tüvekü em alikariya van bikin. Başa, tu dixwazî ku em piştî dibistanê herin bawan. Başa, saet 16'dan da li ber derî dibistanê.

Rezdarın ona jiber ki ev hayvan gazinin xeş jiyana ki du dominin dikin. Es attım evir, got cano. Artur verdek mafi gotin estand, u got. Bəli, baske mehene, jubo ferrine. Piye mehene, jubo bazdane. Cicavi mehene, jubo dittina tiştin xeşik u bedav. Behelin, emji kafesin xe yen tank derkevin. Dornanı dastan xe berbe esman ve rakı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır, benim sana olan sevgimi bilir.

0: İşlemişsen benimle.
1: Yok.
2: Dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
3: Her bir tarihimizden.
4: Gizir Samettin Qəfərovun döyüş yolu.

Lolita fırıya çüccem şamiyan. Jiş Lolita demek ketindir çibi bine. Her terti jiş amine. Hemul serhef kombuna. Jiyaki şivon persi. Gelo, çıkas şamili verhene. Muhakit kare ve bijmere. Em 25,000. Ve hunçavad dikarın tahammül bekin. Are valla. De her metrekara yakı da em 8 kesin. Em edin nikarın binaha derkin. Em qat nikarın jukarra çend dayıqayan bi hesani rakavın. Evji çirak yattın. Yan hınak da aciz dikin yanji de tam dedin. Az edi tahammül nakim. Çıma cihe ev qastariye. Çıma penceren ve ninin. Jiboku emziyede acabi nabın. Librasti her ki vaxt derbazdı be edi em nikarın havudun tahammül bikin. Lüve revşe de normala. Ev netişteki acibe. Lolita'yı gud. Şami gilgil gelle köyxeş bu. Jiberkü evcara yekemekü kesek. Lihali vanayı gamgin u xembar da pırsa u gud. Biser deji, sergoyen meqatnayen bakışkirin. U bihineke gelle xerab jetti. Bir fikre, em 25,000 kesin. Ez jiber birinin liser singaha geyişim. Jiber iltaab u bihinçikeni. Bir jive jiyani acizim, tahammül nakim. Kişik Lolita'yı beri xada, Şami gelgil o jiye persi. Ve tu çıkkız qalavi. Jiboku em karı bin zu pür baş qalav bubin. Em hattına hilbijarttın. Jiboku em gellek uçtmadın. Le men na fikirin. Ez gelleki deyişim. U nikarım. Le ser piyen xe rava estim. Edi em nikarim. Vula şey xe ye giren hilgirin. Efçiye. Efçi jiyana. Qriya Lolita.

Le gellek bahçe u heşinayı le deru dora gündene. Çima derno kevin? Bevi avayı ev zuttır qalavdı bin. Gert tüji teraxı bereket ne ki u hemu rojaxa le ber televizyona derbaz bi ki tüyeji qalav bibi. Je bu vanji her uhaya. Ger ev jini qarabın li qafasin xada tabi gerrin avı pirzu qalav bibin. Hayvanan belengaz, tüve ki em alikariya van bikin. Başa, tu dukhazı ki em pişti dibistani herin bay van. Başa, saat 16:00'dan da liberderi dibistani.

Canal loli davatya söz dabun hav ve havraçın bahçaya hayvanan. Beşik ettin koham irişkan. Jiserdana loli da bövür da dınav mirişkan da qeyrakir u utak ut bu. Jiravşaha gazın andıkirin. Kut kutuk mirişka akıltırın avan jibolu ser ravşavan bipay ve hattı bu hılbjarttın. Ve karardaki edi emhekon nekin. İdi bese, cihe men yine ki, em bir rehetti baskın xevekin. Mekket davşi nedik diye, em ne karın hekin xe, bu xapak edebikin. Lolita jümerre got, çent metre, durime, le piştvan divaran esmaneki şin tav u merk çimen hene. Ev ne hakkiyeke mezine, çima em le vir girtine, cano got. Jümün birsin ez bersiva ve birsin zanım. Dornan o xadiye vira. Döveje bipirsin. Ayı karı be bersiva ve bide. Miriş kutakut gottuna canı biri u got. Döveki tü alikariya mebiki. Me karar da edi emi heykan nekin. U her vusajı döve hemu hayvanan vedari jikar berdin. Ger em bihevra. Yek bin emi kari bin jiyanak içettir bi desbihin. Ev fikreke kırbaşa, kırriya lolita. Ez peşniyardikim ki, jiher cinseke hayvanan berpirsiyarak behil bujarttın. Sibi evare piştikü tariket erdi, canoe merre deriye kafesin, kesin ki hattına hel bujarttın veke, u emirli ser bira gönd bi dizi bizivin. Emi xajı bu serhildani amada bikin, havallu. Mirişkan hemyan ev bir yer kabul kir. Bu kevxayşı bu, kuttak kuttavan. Rojadın beri evari, vekeku söz dabun hev, hemu hayvan lisser bira gündü civiyan. Yekemin keseki desbi axaftin ekür, berdefke kiroşkan kolan bu. Min hemi jiyana xadı kafesin, bütçük da derbas kir. U evcara yekeme ki, ez derdi kevim, piyen xe dat dinim ser axa hışk. Yekem cara ki, diyayı taze tamdikim. Lingim min gellek di eşin, jöberli piyara vastana divan kafesin biçukta. Jöber ki em divan kafesanda teni dikarın, jö piyara vastin, em kiroşk virevşi ne duhazin, ne jü tahammullikin. Piştre, bizin nazik mafi gottine xexest u got. Ev çi hala, qedarame çava tayin girine. Hefta dəri dotmamamın bu qamyoni şandın hətta Yunanistani. Beykü carek be, ji yem bidim van. Reutdiya van, not saat dom giri bu. Başımın bir his ki, dotmamamın araben, ji germe bir çibuni, bitaqat kettiye umriye. Ev şermek mezine, çim ama ev qaz dur dişinin. Hemi hayvanan bikirakir u xemginin qazının xed dikirin. Bese, bese, ne kırgin. Az derdi vafam dikim, leçiş destim minti. Az bir sari xendi karım tıştaki bekim. Canı juan ragot. Diveki em hemi bu xadiye ve dornan o rabbi peyvinde ki bu avaki mürovana, bu varra miyamila bekir.

Rezdarın ona, jiber ki ev hayvan gazinin xeşi jiyana ki, du dominin dikin, es attım evir, got cano. Artur, verdek mafi gotin estand, u got, beli, baske mehene, jubo ferrine, piye mehene, jubo bazdani, yicavi mehene, jubo dittina tiştin xeşik u bedav. Behelin, emji kafesin xe yen tank derkevin. Dornana desten xe berbe esman ve rakir u got. Hun dixozun esçi bikim, ger hunlu derve bijin, ve hakim ve bahattır bin. U ve kes jimin nekirre, ger ez ziyedettir cih bidim ve, ewe liser min bahattır be. Goşte ve ji, de bahattır be. Le lime, kes lime de fikire, dirliya mirişka bir sori. Ez edin nakhazım hekam bikim, jiber ki her gav jimez yedettir dikhazın. Ez ev qas hekam dikim, edi hastiye min bir nikara laşemin bigire. Ne jimirle diveki, van tıştan jı müşteri yanra bi bejin, goddarnano. Ez dikhazım hineki yedettir ve azad bikim, le gor nikaribim, hek koştem ve bifroşim. Ez iflas bekim, u ez mecbur binminim ki ve hemuyan bişinim sellekhanayı. Fikrek min haya, çanı bu dengeki bulund got. Peşniyar dikim ki, em zarokam binin cevli ki, emi jıvanla çiroka ve bibeşin. Ta ki evji dev bavin ha, ikna bekin, edi cevlikin ki tıştu, harinin zu çedikin, nestginin. Tornana bu denge ki fethi soğuki dibeşe. Lehuni kengi karbekin. Eme evi kar nekin. Eme ji komala parastına ajalan bıxazın ki. Van deran bekirin. U teji tegavud bekin. Tüye jiyana ki xaşu rahat lıvır lıbama derbas biki. Em deng dedin. Ki ji bu ve fikriye. Ki le dijiveye. Hep peşiner bu praniye dengen hat kabul girin. Roja Danzli Hazirani 2006 Cevluka Dornano Frottun Komala Parasına Ajalin Cevlukan. Cimşit, Seroke Komali, Liberhamu Endamu Mevvanan Gut, Dostin Heja, Me İro Ev Cevlik Kirri, ən və peşkəşi vədikin, əv yavə həmüyənə. Hun lıvır azadın, udıqarın, hətta davya jiyana xə lıvır bişin. Dərgəhi vədəri əv jıbu həmü həyvanan fəqir, bələngazin dünyayı vəkiribə. Qa, çelək, mirişk, bəraz, vərdək, qaz, kiroşk, huni lısər vi ərdi, bərdəfkin həmi həyvanan ki, iş, Azar dikşinim be, az jua duxazım ki, hun peşvaziye ke pir başlı zar oku, deyu bayun van bikin. Jivan ra, çiroka jiyana xe bebejin. Bevi avayi huni, allikari, peşve birana, rahatya hayvanin din binji. Dostin heja, hun kahramanın, hayvanin dinji, bewe serbilindin. U pişta xe bewe girededin. Evci